sita emu hash nigepe seria yes sita biri tanu tanu sita cherebo biri sema nshirumba VIP ne VIP tadekendi.